0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önümü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

0: türlü aklım almıyor o sebepsiz, o suskun gidişini. Hani bir şeyler söyleseydin, belki bu kadar acımazdı kalbim. Sevsen bu kadar sessiz kalır mıydın yarim? Her zoru göğüsleyip yanımda kalmaz mıydın yarim? Aşk kolay değil, bir gün anlarsın yarim. Sana yar dedim, söyle bundan daha ötesi mi var?
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909.
2: Radyo Fresh.
3: Bir gün elimi tuttu, bir gün yasımı tuttu, bir gün sevdi beni çok, bir gün ilk o unuttu.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

Artık ne masumuz ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al. Mevsimler zaten benim. Hadi.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözünüzü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
3: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
0: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
3: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
4: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
3: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
4: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
3: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
4: Telefon: 0344 223 0223.
3: 0531 344 5050.
4: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
5: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875.
6: Arabam.com.
7: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
8: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
9: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
8: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
7: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
10: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
0: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
10: Chery.com.tr'de. Chery.
11: Ah biz erkekler giyinmeyi iyi biliriz. Adresimiz Akal Akal Akal.
12: Akal bayrama hazır.
13: Elbiseden gömleğe,
12: pantolondan tişörte,
13: ceketten kumaş, keten kot pantolona,
12: ayakkabıdan kemere, bol çeşit uygun fiyatlarla Akal Konfeksiyon'da.
13: Adres: İsmet Paşa Mahallesi, Bahçeli Evler Camiası, Şelale Park arkasında.
12: Akal, Akal, Akal, Kahramanmaraş.
11: Her zaman Akal, Akal, Akal.
14: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük

0: tespit için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın. Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Bayramda kendine bir yenilik yapmak isteyenlere müjde.
1: Esworth Güzellik Merkezi'nde bayrama özel kampanya başladı.
0: Erkeklere özel sakal üstü, sakal altı ve ense lazer epilasyon sadece 1999 lira.
1: Kemer üstü lazer epilasyon 5999 lira.
0: Kadınlar için tüm vücut lazer epilasyon 2999 lira.
1: Tepeden tırnağa lazer epilasyon 5999 lira.
0: Medikal cilt bakımı sadece 499 lira.
1: Karbon peeling 499 lira.
0: Q-switch bakım 499 lira.
1: Randevunuzu hemen alın, bayramda farkınızı ortaya koyun.
0: Telefon 0535 625 9646.
1: Adres 22 Gün Mahallesi, Umutkent Sitesi, E-Blok 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş.
0: Esworth Güzellik Merkezi.
2: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
3: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
5: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
6: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
7: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
6: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
7: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
6: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
7: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
8: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
9: Bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
8: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5.499 lira.
9: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
8: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3.500 lira.
9: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5.500 liradan başlayan fiyatlarla.
8: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
9: Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0530 039 2009.
8: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.
10: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
2: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
11: Toki'den evi çıkanlara,
12: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
11: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
12: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
11: Düğün seti 189 bin lira.
12: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
11: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
12: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
11: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
12: Telefon: 0506 307 73 28.
11: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
13: Ehliyet almanın tam zamanı.
14: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
13: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
14: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
13: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
15: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevreyolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 1222.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Son. Radyo Fresh. 3, 4.

bazen günlerin ne kadar hızlı geçip gittiğini görünce birden telaşlanıyor değil mi? Daha fazla şey yapayım. İşte kendime daha fazla zaman ayırayım. Belki yapmak istediklerim var. Onlarla daha fazla ilgileneyim gibi düşünceler sarıyor dört bir tarafı. Gerçekten de öyle. Zaman çok çabuk ilerliyor. Farkında mısınız hafta başında? Merhaba, yeni bir hafta başlıyor. Kim bilir bize neler getirecek diye başlamıştım programı ama hafta sonuna şu kadarcık zaman kaldı önümüzde. Kıymetini bilelim, iyi değerlendirelim içinde bulunduğumuz günleri. 22 Mayıs 2026 güzel bir gün. Gülgüne Gülle'desiniz. Hoş geldiniz.

birlikteliğimiz başladı Gülgüne Gül'le de. Bugün bilimsel yaklaşımları sevenlere günlük hayatta aklımızı kurcalayan soruların cevaplarını vereceğim. Bazı insanlar meraklıdır biliyorsunuz. Gün içerisinde gördükleri şeyleri bile anlamlandırmak isterler. Ben de bunların en güzel örneklerinden bir tanesiyim. Ama merak etmeseydim size anlatacak çok da fazla hikayem olmazdı. O yüzden bu beni mutlu ediyor. Günlük olaylar hakkında böyle herkese sıradan gelen şeyler hakkında düşünmeyi, fikir yürütmeyi ve bunlara cevaplar bulmayı seven insanlar mutlaka vardır sizin de etrafınızda. İşten dönerken, işte yemek yerken, belki de uykuya dalarken, hayatının her anında evrenin yaşam üzerine bıraktığı küçük parmak izini çözmek ister ya bu insanlar. İşte bugün bilimsel yaklaşımları sevenlere günlük hayatta aklımızı kurcalayan harika soruların harika cevaplarını vermeye çok niyetliyim.

Kulağını doğrarız ama gözlerimizi neden yaşarttığını bilir miyiz acaba? Alın size akıl kurcalayan bir soru. Evet, soğan doğrarken soğan hücrelerini de parçalara ayırmış oluyoruz. Soğan hücreleri de iki bölümden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi alyanazlar diye bilinen enzimleri içeriyor. Diğeri de sülfit bileşiklerinden oluşan amino asitleri içeriyor. Bu iki bileşen aslında aside dönüşüyor biz bunları keserken. Kararsız bir yapıya sahip olan sülfenik asit ise kısa sürede uçucu bir kükürt bileşiğine dönüşüyor. Bu gaz hızla havaya yayılıyor ve gözümüze ulaştığında da yakıcı bir aside dönüyor. Ama gözümüzü yakan tam olarak bu gazın etkisi değil. Yanlış anlaşılma olmasın burada. Gözyaşımızı tepkiye girmesi sonucu oluşan sülfürik asit. Yani gözümüzü nemli tutan bu sıvıda oluşan küçük miktardaki sülfürik asit çok duyarlı olan göz sinirlerini uyarıyor ve yaşarmasına sebebiyet veriyor. Soğan kokusu dediğimiz de aslında tam olarak bu gazın kokusu. Sülfürik asit gözümüze temas ettiğinde gözyaşı bezlerimiz bu tehlikeyi algılıyor ve nüfus eden sülfürik asidi gözyaşı salgılamaya başlıyor. Ne kadar da bilimsel anlattım gibi. Bunun gibi birçok sorunun cevabı bugün programda. Sen de

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
4: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
5: Toymar Otomotiv. Bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
6: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
7: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
8: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
7: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
8: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
7: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
8: Telefon: 0344 223 0223.
7: 0531 344 5050.
8: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
9: Özel Mega Point Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor İslim Özbey. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Alper Tural. Kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor İdris Ardıç. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Şahin Kavalcı. Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Hacı Kaplan Kıran. Özel Megapoint Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
10: Biz erkekler giyinmeyi iyi biliriz. Adresimiz Akal Akal Akal. Her zaman
11: Akal bayrama hazır. Akal, akal.
9: Elbiseden gömleğe,
11: pantolondan tişörte,
9: ceketten kumaş, akal, keten kot pantolona,
11: ayakkabıdan kemere, bol çeşit uygun fiyatlarla Akal Konfeksiyon'da.
9: Adres: İsmet Paşa Mahallesi, Bahçeli Evler Camii, Şelale Park arkasında.
11: Akal, akal, akal. Kahramanmaraş. Her zaman akal, akal,
12: akal. Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
13: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
14: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
12: Oh be, dünya varmış.
13: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
12: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
2: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
14: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
2: chery.com.tr'de. Chery.
15: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
16: Bayramda kendine bir yenilik yapmak isteyenlere müjde.
17: Esworth Güzellik Merkezi'nde bayrama özel kampanya başladı.
16: Erkeklere özel sakal üstü, sakal altı ve ense lazer epilasyon sadece 1999 lira.
17: Kemer üstü lazer epilasyon 5999 lira.
16: Kadınlar için tüm vücut lazer epilasyon 2999 lira.
17: Tepeden tırnağa lazer epilasyon 5999 lira.
16: Medikal cilt bakımı sadece 499 lira.
17: Karbon peeling 499 lira.
16: Q-Switch bakım 499 lira.
17: Randevunuzu hemen alın, bayramda farkınızı ortaya koyun.
16: Telefon 0535 625 9646.
17: Adres 22 Gün Mahallesi, Umutkent Sitesi, E-Blok 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş.
16: Esworth Güzellik Merkezi.
18: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
19: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube,

0: bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo 5. Gül güle, güle devam ediyor. Gül güle, güle devam ediyor. Radyo

Elmanın kesildikten sonra neden karardığını hiç merak etmiş miydiniz? Ben merak ettim ve sizler için araştırdım. Şimdi bir elmanın kabuklarını soyduğunuzda ya da ortadan ikiye kestiğinizde böyle kısa sürede karardığını ve o parlak rengini kaybettiğini muhtemelen görmüşsünüzdür. Buna neden olan ana unsur içerisindeki polifenol oksidaz enzimiymiş meğer. Bu enzim havanın oksijenini alıp elmada bulunan taninle birleşip kararmaya sebebiyet veriyormuş. Elma kesilirken ya da ısırılırken açılan yüzeydeki hücreler de bu etkiyle bölünüp parçalanıyorlar. İçerisindeki polifenol oksidazlar da havada bulunan oksijenle birleştiği anda elma yüzeyi de böyle renk değiştirmeye başlıyor. Kararmayı önlemek için elmayı kestikten hemen sonra suya koyabilirsiniz. Bu şekilde hava ile ilişkisi kesildiğinden kararmayacaktır ama sudan çıkardığınızda rengi esmerleşmeye devam edecektir, aklınızda olsun. Ya da bu kararmayı durdurmak için C vitamini kullanabilirsiniz. Esmerleşen meyvenin üzerine mesela limon suyu dökebilirsiniz. İçindeki C vitamini kararmaya sebep olan taninin oksijenle reaksiyona geçmesini engelleyeceği için bu şekilde meyvede kararmayacaktır. Ya da

Yazın en büyük problemlerinden bir tanesidir değil mi? Denize girdiğimizde deniz anasıyla temas etmenin vücudumuza zarar vermesi. Peki neden dersiniz? Sizler için araştırdım bunu da. Deniz anaları da diğer bütün canlılar gibi aslında tehlike anında kendini savunmaya alıyor. Dış çevreden bir tehdit hissettiği anda bir savunma hücresini kullanıyor. Bu hücrenin içindeki bir madde de yakıcı kapsülleri dışarıya çıkarıyor ve temas ettiği yüzeye zarar veriyor. Deniz anaları bu kapsülleri sadece savunmak için değil, aynı zamanda avlanmak için de kullanıyor. Deniz anasına dokunduğunuzda deniz anası bunu bir tehdit olarak algıladığı için ve savunma hücrelerini derimize empoze ettiği için kabarıyoruz, şişiyoruz ve kaşınıyoruz. Hücre içinden çıkan her yakıcı kapsül patlıyor çünkü derimize biraz daha fazla zarar veriyor. Deniz anasının derimizle temas etmesi durumunda ilk olarak ağrının hafifletilmesi ve zehir etkisinin azaltılması için tahriş olan bölgeye amonyak ya da sirke uygulayabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bunlar yoksa deri hemen böyle deniz suyuyla hafifçe yıkanabilir ya da tahriş olan bölgeye tropikal bir krem sürmek de elbette yardımcı olacaktır. Ha bir de tahriş olan bölgeyi tatlı suyla yıkarsanız veya ovuşturursanız patlamamış yakıcı hücrelerin patlamasına yol açarsınız ve bu da derinizin çok daha zarar görmesine sebep olur.

0: yolundayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Hep şöyle bir mit vardır. Hamam böcekleri radyasyondan etkilenmez. Acaba ne kadar doğrudur dedim, bunun peşine düştüm. Sizlere anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi radyasyon nükleer atomların yaptığı alfa, beta, gamma, x gibi ışınımlara verilen genel ad. Nükleer bir element yarılanma ömrü boyunca etrafına sürekli bu ışınları yayıyor zaten. Bu ışınların ömrü ve kat edebilecekleri mesafelerde farklı. Mesela alfa ışıması çok büyük etki yaratırken ince bir kağıt tabaka tarafından bile soğurulması mümkün oluyor. Hamam böcekleri radyasyondan etkilenip etkilenmediği hususu da işte burada netlik kazanıyor aslında. Hamam böceklerinin radyasyondan hiç etkilenmemesi tam olarak doğru değil ama üstlerini örten kitin tabakası nedeniyle pek çok canlıdan daha az etkilendiklerini söyleyebiliriz. Gelen ışınlar kitin tabakasında soğurularak hayati önem taşıyan organlara ulaşamıyor. İşte bu yüzden de hamam böcekleri insanlara göre radyasyona biraz daha dayanıklı.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri Durmuş Oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş Oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş Oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
4: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün.

0: uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de Otomarket'e uğrayın.
1: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
2: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
1: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
2: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
1: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
2: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
3: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
4: Bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
3: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
4: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
3: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
4: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
4: Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0530 039 2009.
3: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye.

0: ehliyet almanın tam zamanı.
1: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
0: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
1: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
2: TOKİ'den evi çıkanlara,
3: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
2: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
3: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
2: Düğün seti 189 bin lira.
3: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
2: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
3: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
2: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
3: Telefon: 0506 307 73 28.
2: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
4: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
5: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
6: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
5: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
4: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
7: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
8: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometredir. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
7: chery.com.tr'de. Chery.
9: Özel Sular Akademi Hastanesi gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Haber.
12: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetimin görevi devralmasına karar verdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11. maddesi gereğince karar verildi. İstanbul'da ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna ve Berkay Şahin'in bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adli tıpa getirilen 11 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 9 kişi ise serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken 8 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı, 2 kişi hakkındaysa adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bizim açımızdan uyuşturucuyla mücadele konusunda ünlü ünsüz diye herhangi bir ayrımımız yok. Yani bunu kullanan kimse, bu suça bulaşan kimse bunları yakalayıp adalete teslim etmek bizim kolluk olarak, İçişleri Bakanlığı olarak görevlerimizden bir tanesi dedi. Dışişleri Bakanlığı, küresel somut filosunda bulunan 85 Türk vatandaşıyla 41 ülkeden 337'si yabancı olmak üzere 422 insani yardım gönüllüsünün Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
13: Spor.
12: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor bugün Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar, Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini belirledi. 14 Mayıs'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında birinci transfer ve tescil tarihinin başlangıç tarihi 22 Haziran 2026 olarak belirlendi. Yaz transfer dönemi 4 Eylül Cuma günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihine kadar devam edecek. Fenerbahçe'nin Malili kanat oyuncusu Dorgal Esnene yaşadığı sporcu fıtığı sakatlığı nedeniyle Fransa'da ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcumuz Dorgal Esnene, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı.
3: Para piyasaları.
12: Serbest piyasada gram altın 6656 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, euro 53 lira 13 kuruş, sterlin 61 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 31 sent, bir bitcoin 77.618 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.163,88 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
12: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
11: Haber. Radyo 5.
13: Gül güne devam ediyor.
11: Radyo 5.
14: Gül güne gülle.
11: Radyo 5.

Böyle bazen biraz yorulduğumuzda, bazen sinirlendiğimizde gözümüz seyirir ya. Acaba bunun nedeni nedir dersiniz? Gülgüne Gül'le de bugün bilimsel yaklaşımları sevenlere günlük hayatımızda aklımızı kurcalayan soruların cevaplarını vermeye devam ediyoruz. Şimdi göz seyirmesinin nedeni aslında göz kapağı kaslarının kapak kenarına paralel şekilde kasılması. Başka bir ifadeyle kas fasikülasyonu denilen göz kapağını kontrol eden kasların hızlı kasılması olayı. Genellikle de kas yorgunluğu, stres, az önce de söylediğim gibi ve aşırı yorgunluk en sık sebeplerinden. Göz seyirmeleri psikolojik veya nörolojik bozukluğun da habercisi olabiliyor. Bazı durumlarda da yalnızca kişinin gözlük ihtiyacı içerisinde olduğuna da bir işaret olabiliyor. Bu sorunun bir başka nedeni de gözyaşı azlığı. Buna ek olarak uykusuzluk ve aşırı çalışmaya bağlı yorgunluk da tabii ki seyirme sebepleri arasında yer alıyor. Ama siz iyisi mi, böyle bir probleminiz varsa mutlaka bunu gidin bir uzmanına sorun. Uzmanından öğrenin, ne yapacağınızı da en azından bilin. Beni al.

Timsahların neden gözyaşı döktüğünü bilen var mı? Gül Günegül'le de bugün bilimsel yaklaşımları seven dinleyicilerim için günlük hayatta cevabı olmayan soruları konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi timsah gözyaşları ibaresini aslında hepimiz az çok biliyoruz. Bir insanın hiç üzülmediği halde menfaati gereği üzülmüş gibi görünmesi sonucunda timsah gözyaşları döktüğü söylenir. Timsahlarda ise bu durum duygusal değil, sadece fiziksel aslında. Timsahların kısmen büyük ebattaki canlıları avladıktan sonra onları yerken ağızlarını olduğunca çok açmaları gerekiyor biliyorsunuz. Bu da ağız kaslarını haddinden fazla zorlamalarını gerektiriyor. Bunun sonucunda da ağız kaslarına yapılan basınç gözlerden bir sıvı salgılanmasına neden oluyor. Yani timsahlar avını yerken üzülmüyorlar. Bu sıvı da bir gözyaşı değil aslında. Avını yemek için çektiği eziyetin bir nevi

Gülgün'e Gül'le devam ediyor. Bilimsel yaklaşımları seven dinleyicilerim için günlük hayatta aklımızı kurcalayan soruların cevaplarını vermeye devam ediyorum. Şimdi insanların biraz da seslerinden bahsetmek istiyorum size. Neden farklı olduklarına dair birçok tez var. Ses tellerimiz aslında birer kas biliyorsunuz. Ağzımızdan çıkan her ses akciğerlerden çıkan havanın bu kasları titreştirmesiyle oluşuyor. Ve her insanın ayrı bir sese sahip olması da ses tellerinin kalınlıklarının, gerginliklerinin ve boylarının farklı olmasıyla bağlantılı. Bu farklar her sese ait doğal bir titreşim frekansı aralığı meydana getiriyor. Böylece sesimiz bir başkasına göre daha kalın, daha ince ya da daha tiz çıkabiliyor. Sesin kuvveti ve perdesi ses tellerinin birbirleriyle yakınlaşması ve gerginliğiyle de biraz alakalı. Ses telleri de tıpkı bir enstrümanın telleri gibi. Mesela bir gitarın telleri gevşekse biliyorsunuz düşük perdeli bir ses çıkartır. Eğer telleri gererseniz sesler güçlenir. Ses tellerinde de aynı mantık geçerli aslında. Ses telleri uzun ve gevşekse sesler düşük perdeli çıkıyor ama kısa ve gergin ses telleri oldukça yüksek frekanslarda sesler üretebiliyor.

0: Güne güne. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
0: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
4: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
5: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
4: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
5: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
4: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
5: Telefon: 0344 223 0223.
4: 0531 344 5050.
5: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
3: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dopdolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
6: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka.

0: ediyorsunuz. Sayona.
1: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
2: Özel Megapoint Hastanesi. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Selim Sağar. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Tuba Zekiye Özaslan. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor İbrahim Yönder. Özel Megapoint Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıkta güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
3: Bayramda kendine bir yenilik yapmak isteyenlere müjde.
4: Ezwork Güzellik Merkezi'nde bayrama özel kampanya başladı.
3: Erkeklere özel sakal üstü, sakal altı ve ense lazer epilasyon sadece 1999 lira.
4: Kemer üstü lazer epilasyon 5999 lira.
3: Kadınlar için tüm vücut lazer epilasyon 2999 lira.
4: Tepeden tırnağa lazer epilasyon 5999 lira.
3: Medikal cilt bakımı sadece 499 lira.
4: Karbon peeling 499 lira.
3: Q-switch bakım 499 lira.
4: Randevunuzu hemen alın, bayramda farkınızı ortaya koyun.
3: Telefon 0535 625 9646.
4: Adres 22 Gün Mahallesi Umutkent Sitesi E-Blok 6 12 Şubat Kahramanmaraş.
3: Ezword Güzellik Merkezi.
5: Erkekler giyinmeyi iyi biliriz. Adresimiz
6: Akal, Akal, Akal.
3: Her zaman Akal bayrama hazır. Akal, akal.
2: Elbiseden gömleğe,
3: pantolondan tişörte,
2: ceketten kumaş keten kot pantolona,
3: ayakkabıdan kemere, bol çeşit uygun fiyatlarla Akal Konfeksiyon'da.
2: Adres İsmet Paşa Mahallesi, Bahçeli Evler Camiası, Şelale Park arkasında.
3: Akal, Akal, Akal, Kahramanmaraş.
6: Akal, Akal, Akal.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo 5.
10: Gül güne, gülle devam ediyor.
9: Radyo 5.

Bilimsel konuları sevenler için bugün günlük hayatta aklımızı kurcalayan soruların cevaplarını konuşuyoruz Gülgüne Gül'le de. Kedilerin gözleri geceleri neden parlar dersiniz? Hemen anlatmak isterim. Şimdi kediler gündüzleri sadece mavi ve yeşil rengi seçebilirken geceleri renk seçme ihtiyacı olmadığından birçok canlıdan avantajlı hale geliyorlar ve görme keskinlikleriyle büyük de bir hareket kabiliyeti kazanıyorlar. İnsanların el fenerleriyle aydınlatarak böyle zar zor önünü görebildiği karanlık mekanlarda kediler 20 metre uzaklıktaki bir hayvanın kuyruğunu bile seçebiliyorlar ve son derece çevik hareketlerle ona ulaşabiliyorlar. Kedilerin görme kabiliyetini arttıran bu özellikleri aynı zamanda geceleri de gözlerinin parlamasına sebep oluyor tabii ki. Kedilerin gözlerinin damar tabakalarından biraz bahsedeyim. Çok enteresan bir özelliğe sahip. Aslında bu göz yapısı sadece kedilerde değil, daha pek çok memeli hayvanda da mevcut. Bu damar yapısının özelliği içerisinde de guanin kristalleri adı verilen ve gözün arka kısmına düşen ışığı yeniden retinaya yansıtan bir madde var. Bu sayede retinaya tekrar yansıyan ışığın bir kısmı mercekten geri dönüyor ve geceleri de kedilerin gözlerinin parlamasına sebebiyet veriyor. Bunu da öğrendiğimize göre iki güzel şarkı dinleyelim mi? Beni...

şu anda yollarda bizi dinleyen dinleyicilerimize hayırlı yolculuklar dilemek istiyorum. Lütfen emniyet kemerlerinizi takın, ihmal etmeyin. Trafiğin son derece yoğun olduğu bu günlerde üzücü olaylar yaşamayın. Şimdi hazır trafik demişken, hava yastıkları kaza anında neden şişiyor? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum size. Aslında hava yastıklarının geliştirilme tarihi 2. Dünya Savaşı'na kadar uzanıyor. İlk zamanlarda uçak kazalarına karşı tasarlanmış ve bu dönemde patente alınmış. Arabalarda kullanılmaya başlanması da 80'li yılları bulmuş. Hava yastıkları 3 temel parçanın bir araya gelmesiyle üretiliyor. Birincisi ince böyle naylon iplikten üretilen bir silindir üzerine sarılarak yapılan yastığın kendisi. Ama hava yastıklarının şoför için olanları direksiyonda bulunduğundan tam silindir şeklinde demek yanlış olacaktır. Yastığın ikinci temel parçası da ona ne zaman şişmesi gerektiğini bildiren ve arabanın ön tarafına monte edilmiş olan sensör. Bu sensör sert bir yüzeye böyle 15-20 kilometre saat hızla çarptığında sinyal verecek şekilde ayarlanıyor. Üçüncü ve son parçada kaza anında yastığın şişmesini sağlayan sistem. Hava yastıkları aslında sanılanın aksine herhangi bir gazla dolarak şişmiyorlar. Şişmeyi sağlayan kimyasal bir reaksiyon var ortada. Çarpma anında arabanın önündeki sensör bu tüpe bir elektrik sinyali gönderiyor. Bu olay esnasında küçük bir kıvılcım oluşuyor ve bu kıvılcımın ortaya çıkardığı ısı da nitrojen gazını açığa çıkarıyor. İşte çarpmadan sonraki 30 milisaniye içinde yastıkta açığa çıkan bu nitrojen yastığa doluyor, şişiyor ve yaralanmalara karşı emniyet bölgesi oluşturuyor. Bugün

0: da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
5: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, durmuş hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
6: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
7: Bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
6: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
7: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
6: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
7: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
6: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
7: Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0530 039 20 09.
6: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.
8: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

0: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
1: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
2: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
1: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
0: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
3: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
4: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometredir. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
3: chery.com.tr'de. Chery.
5: Toki'den evi çıkanlara.
6: Evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere.
5: Ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
6: Beyaz ev

0: Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
1: Düğün seti 189 bin lira.
0: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
1: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
0: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
1: Adres Haydarbey Mahallesi Yeni Tapu Karşısı.
0: Telefon 0506 307 73 28.
1: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
2: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
3: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
2: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
3: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
2: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
3: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog, Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
8: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 1222.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Radyo 5.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
4: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
5: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
6: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
5: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
6: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
5: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
6: Telefon 0344 223 0223.
5: 0531 344 5050.
6: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
7: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
8: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
9: Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar. Pehlivan Bal'da. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi Pehlivan Bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden Pehlivan Bal 46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
10: Biz erkekler giyinmeyi iyi biliriz. Adresimiz akal akal akal.
1: Akal bayrama hazır.
2: Elbiseden gömleğe,
1: pantolondan tişörte,
2: ceketten kumaş, keten kot pantolona,
1: ayakkabıdan kemere, bol çeşit uygun fiyatlarla Akal Konfeksiyon'da.
2: Adres: İsmet Paşa Mahallesi, Bahçeli Evler Cami Altı, Şelale Park arkasında.
1: Akal, Akal, Akal, Kahramanmaraş. Her zaman Akal, Akal, Akal.
11: Reklamları dinlediniz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909.
1: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0500

0: 0555-929-46-46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon: 0532-426-40-46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri Durmuş Oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş Oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş Oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon: 0532-374-8764.
3: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
4: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
5: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
6: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
4: Oh be, dünya varmış.
5: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
4: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
7: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
8: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon: 0344-237-7746. Detaylar
7: Chery.com.tr'de. Chery.
1: Ehliyet almanın tam zamanı.
9: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
1: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
9: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
10: Özel Sular Akademi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, Cildi Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, Medikal Onkoloji Uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, Radyoloji Uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344-223-93-00. Sağlıkla kalın.
1: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
11: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
1: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
11: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
1: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu Girişi.
11: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
12: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
13: Bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
12: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
13: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
12: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
13: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
12: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
13: Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0530 039 20 09.
12: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Haber.
16: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetimin görevi devralmasına karar verdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11. maddesi gereğince karar verildi. İstanbul'da ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna ve Berkay Şahin'in bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adli tıpa getirilen 11 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 9 kişi ise serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken 8 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı, 2 kişi hakkında ise adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bizim açımızdan uyuşturucuyla mücadele konusunda ünlü ünsüz diye herhangi bir ayrımımız yok. Yani bunu kullanan kimse, bu suça bulaşan kimse bunları yakalayıp adalete teslim etmek bizim kolluk olarak, İçişleri Bakanlığı olarak görevlerimizden bir tanesi dedi. Dışişleri Bakanlığı, küresel somut filosunda bulunan 85 Türk vatandaşıyla 41 ülkeden 337'si yabancı olmak üzere 422 insani yardım gönüllüsünün Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
17: Spor.
16: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor bugün Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar, Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini belirledi. 14 Mayıs'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında birinci transfer ve tescil tarihinin başlangıç tarihi 22 Haziran 2026 olarak belirlendi. Yaz transfer dönemi 4 Eylül Cuma günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihine kadar devam edecek. Fenerbahçe'nin Malili kanat oyuncusu Dorgales Nene yaşadığı sporcu fıtığı sakatlığı nedeniyle Fransa'da ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcumuz Dorgales Nene, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı.
17: Para piyasaları.
16: Serbest piyasada gram altın 6656 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, euro 53 lira 13 kuruş, sterlin 61 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 31 sent, bir bitcoin 77.618 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.163,88 puandan işlem görüyor.
17: Hava durumu.
16: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
15: Haber. Radyo Fresh.
18: Abi bu fiyona sayın abi.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 58 75. Arabam.com.
3: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
0: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
4: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
5: DM'de kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
6: Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar, pehlivan balda. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi Pehlivan Bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden Pehlivan Bal 46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
2: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
7: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.

0: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.

Desem mi acaba? Desem mi acaba? Desem mi acaba? Radyo

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, durmuş hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol kavşağında. Telefon 0532 374 87 64.
4: TOKİ'den evi çıkanlara,
5: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
4: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
5: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
4: Düğün seti 189 bin lira.
5: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
4: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
5: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
4: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
5: Telefon 0506 307 73 28.
4: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
8: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
9: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
7: Oh be, dünya varmış.
8: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
7: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
10: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
1: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
10: chery.com.tr'de. Chery.
11: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik

0: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
1: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevreyolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 1222.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Beni bırakın.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
3: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
4: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
3: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
4: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
3: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
4: Telefon: 0 344 223 0223.
3: 0531 344 5050.
4: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
5: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
6: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875.

0: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Demede Kasas'taki evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
2: Özel Megapoint Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor İslim Özbey. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Alper Tural. Kardiyoloji Uzmanı, Doçent Doktor İdris Ardıç. Nöroloji Uzmanı, Uzman Doktor Şahin Kavalcı. Kulak Burun Boğaz Uzmanı, Operatör Doktor Hacı Kaplan Kıran. Özel Megapoint Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı Güvenin Merkezi, Özel Megapoint Hastanesi.
3: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dopdolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
4: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
5: Bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
4: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
5: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
4: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
5: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
4: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
5: Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0530 039 20 09.
4: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri Durmuş Oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş Oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş Oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
3: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
4: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

Özel Sular Akademi Hastanesi, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Mustafa Yeter, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Yusuf Selim Kaya, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Ercan, Mikrobiyoloji Uzmanı Uzman Doktor Kazım Karagöz, Embriyolog Hasan Akçam, Psikolog Seda Taşhan Çelik, Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Kapudere Demirciler,

0: Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
2: Bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
1: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
2: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
1: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
2: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
2: Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0530 039 20 09.
1: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.
3: Toki'den evi çıkanlara,
4: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
3: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
4: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
3: Düğün seti 189 bin lira.
4: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
3: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
4: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
3: Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
4: Telefon: 0506 307 73 28.
3: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
5: Ehliyet almanın tam zamanı.
2: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
5: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
2: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
6: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
7: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
8: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
7: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
6: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
9: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
10: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometredir. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
9: Chery.com.tr'de. Chery.
11: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres: Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Haber.
14: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhuriyet Halk Partisi partinin 38. olağan kurultayı davasında mutlak mutlak kararının çıkmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. İtiraz başvurusu dijital ortamda yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tedbirleri kapsamında 334.017 kolluk personeli görevlendirildi. Personelin 66.481'i trafik tedbirleri kapsamında görevlendirilmiştir. Bayram boyunca ülke genelinde 1238 personel gizli yolcu olarak otobüs denetiminde bulunacak dedi. Çiftçi 1581 mobil radarla denetim yapılacağını, tuzak radar uygulamasının olmayacağını belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı öncesinde kasaplık faaliyeti yapan işletmelerle tatlı unlu mamuller, şeker ve şekerli mamullerin üretim ve satışını yapan işletmelere yönelik 40 bine yakın denetim yaptıklarını bildirdi. Ankara merkezli 23 ilde kendilerini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personeli gibi tanıtıp sahte evrak ve sözleşmelerle 642 milyon 853 bin liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 33 şüpheli tutuklandı. 68 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Hatay'da 3 kişinin hayatını kaybettiği selde dereye düşerek kaybolan otomobildeki 20 yaşındaki Musa Paşa ve 19 yaşındaki Deniz Hoşgelin bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
15: Spor.
14: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor bugün Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar, Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini belirledi. 14 Mayıs'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında birinci transfer ve tescil tarihinin başlangıç tarihi 22 Haziran 2026 olarak belirlendi. Yaz transfer dönemi 4 Eylül Cuma günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihine kadar devam edecek. Fenerbahçe'nin Malili kanat oyuncusu Dorga Lesnene yaşadığı sporcu fıtığı sakatlığı nedeniyle Fransa'da ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcumuz Dorga Lesnene, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı.
13: Para piyasaları.
14: Serbest piyasada gram altın 6656 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, euro 53 lira 13 kuruş, sterlin 61 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 31 sent, bir bitcoin 77.618 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.163,88 puandan işlem görüyor.
13: Hava durumu.
14: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
15: Haber. Merhabalar, ben Tuncay. Bundan böyle hafta içi her gün ben de Tuncay Saran Show'la en eğlenceli sohbetlerimiz ve en güzel şarkılarımızla Radyo Fresh'te sizlerleyim. Merhabalar, ben Tuncay. Bundan böyle hafta içi her gün ben de Tuncay Saran Show'la en eğlenceli sohbetlerimiz ve en güzel şarkılarımızla Radyo Fresh'te sizlerleyim.
16: Radyo Fresh'te Tuncay Saranşoğlu.
17: Hazır mıyız? Çalışıyor mu mikrofon? Güzel. Efendim, Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Türkiye ve dünyada ilginç neler olduğunu öğrenirken bir yandan da kendi yaşadığı ilginç olayları sizlerle paylaşacağım zaman zaman. Şarkılarınızı öğrenmek
18: için. Niye bu kadar hızlı konuşuyorum ben ya? Şu anda kişilik bölünmesi yaşıyorum.
17: Yavaş yavaş. Kanalımıza abone olmak için sol üst köşede durmakta olan abone ol butonuna
18: ve programımızın sonunda da bize destek olmak için beğen butonuna tıklamayı unutmayın.
19: 22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü'nden, bu güzel bahar gününden herkese merhabalar. Tuncay Saran Show başladı arkadaşlar. Umuyorum ki keyifler yerindedir. Evet, Dünya Biyoçeşitlilik Günü ve Sürdürülebilirlik Günü'ymüş devamı olarak. Maalesef dünya üzerinde biyoçeşitlilik giderek azalıyor, biliyorsunuz değerli dinleyiciler. Türler azalıyor yani. Mesela bundan yüz binlerce yıl önce, hatta 1 milyon, 2 milyon yıl önce falan, çok eski zamanlarda dünya üzerinde bambaşka hayvanlar, bambaşka bitkiler de varmış. Şu anda olanların yanı sıra. Artık bilmediğimiz. Ya en ikoniklerinden bir tanesi mesela dinozorlar diyoruz ya. Dinozorlar gezmiş ya bu dünyanın üzerinde. İnanılmaz bir dünya, düşünsenize. Ama sadece dinozorlar değil işte. Ne hayvanlar varmış. Dinozordan ilginç ne olabilir bilmiyorum ama mesela 1 metrelik papağan, etçil. Yani çok ilginç hayvanlar varmış. Çok ilginç bitkiler varmış. Rengarenk, devasa boyutlarda hayvanları yiyen, sindiren, böyle yapraklarıyla kapatan falan çizgi filmler de görürdük ya. Çok acayip bir dünyaymış arkadaşlar. O zamanlardaki deniz canlıları çok ilginçmiş. Uzaylı gibi yani. Şimdi de öyle de. Eskiden çok daha büyük bir biyoçeşitlilik varmış. Acayip bir dünyamız var. Umarız biyoçeşitliliği koruma konusunda insanoğlu olarak daha başarılı bir hale geliriz diyelim ve haydi bakalım başlayalım.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Ya bu ikinci el spot mağazalar, siz ne ayaksınız abi ya? Bizim son yıllarda elden çıkarmak istediğimiz birçok şeyimiz oldu, tamam. Bebek arabasından tut pusetine kadar, masasından tut dolabına kadar, kanepesinden tut kahve makinesine kadar, sobasına kadar. Abi tek bir tanesini bile bir ikinci el mağazasına veremedim ya. Gerçekten kafam basmıyor. Nasıl yani? Gidiyorum mesela, puset elimizde kaldı artık. Çocuklar büyüdü, kullanmıyoruz. Abi kusura bakma, böyle şeyleri almıyoruz. Tamam, puset hani ne bileyim, çocuklarla ilgili bir şey. Hakikaten de belki de çok ilgi yoktur diyeceğim ama yani onun da alıcısı olmalı aslında normalde. Neyse, belli bir zaman geçiyor, bir masa var, onu verelim dedik ikinci el. Abi böyle şeyleri almıyoruz ya. Abi masa yani... Masa ya, Allah'ın masası yani. Ne alıyorsun? Ondan sonra bir de birkaç tane dükkan geziyorum. Hep yan yana bunlar zaten, bir sokak var. Yok abi sağ ol filan. Sonra başka bir zaman geliyor mesela, bir dolap var, onu verelim diyorum. Abi böyle bir dolap var, resmini gösteriyorum adama. Abi bunu almayız biz ya, kusura bakma. Ya Allah aşkına ne alıyorsunuz ikinci elci abiler, ikinci elciler? Gerçekten ne alıyorsunuz, ben çok merak ediyorum yani. Söz meclisten dışarı. Masa böyle şeyler almıyoruz. Dolap böyle şeyler almıyoruz abi, kusura bakma ya. Kanepe abi böyle şeyler alıyoruz ya. Böyle şeyler alıyoruz abi. Nasıl şeyler alıyorsunuz abi? Lazer makinası mı mesela? Ne bileyim hani, biz daha çok yumurta kırma makinaları üzerine abi. Ona rağbet var daha çok millet yani. Masa falan bunlar hani, kanepe pek satılan şeyler değil abi. Dolap diyorsun bana. Dolap ne abi? Dolap ne ya? Yani uzaktan kumandalı perde varken. Vallahi anlamadım gerçekten yani. Anlayamıyorum yani. Ne ayaksınız siz? Ya bir de şöyle bir şey var bak. Şunu da anlamadım. Bilmiyorum, belki de sadece ben anlamadım yani ama... Gerçekten çok garip. Mesela bir kanepe vardı abi. Şimdi kanepeyi elden çıkaracağız, tamam mı? Sıfırına bakıyorum internetten. 8000 liralık bir kanepe, tamam. 8000 lira. Ben bunu mesela hiç araştırmadan, ikinci elcilere, spot mağazalarına falan sormadan kafama göre bir fiyat belirlemeye kalksam, ne kadar kullanılmış, ne kadar yeni görünüyor filan, şöyle bir bakıp da sıfır fiyatı ne kadar, şu anda bunu ne kadara vermeliyim diye düşündüğüm zaman, mesela atıyorum işte hani 5000 lira derim, tamam mı yani? 5000 lira derim ben. Adamlara soruyorum, ikinci elcilere, fotoğrafını gösteriyorum mesela. Abi diyorum, bu kanepe mesela 8000 liraymış, sizce, fikir almak için onlara soruyorum yani. Sizce ne kadara vereyim bunu diyorum. Abi biz böyle kanepeleri 1000 liraya veriyoruz diyor. Onu da anlamıyorum. Ya sıfırıyla neredeyse arasında hiçbir fark yok. Sıfırı 8000 lira. Bu nasıl 1000 lira olur yani? Onu da anlamıyorum.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.
1: Biliyorsunuz arkadaşlar, programımızın çeşitli bölümleri var zaman zaman dinlediğiniz. Kuleyle pilot var mesela, aşçıbaşının sürprizi var, halkın adamı var. Bunlara benzer bir de şöyle bir fikir gelmişti aklıma: hava durumu. Ama tabii ki normal bir hava durumu bülteni değil. Böyle hani komik, ilginç, böyle absürt, eğlenceli, değişik hava durumu bültenleri olacaktı. Böyle şeyler yazacaktım yani. Ondan sonra bir bölüm yaptım. Yazdım bir şeyler böyle. Komik de oldu hakikaten. Bence eğlenceli oldu. Ama ondan sonra bir türlü yeni bir bölüm, o ikinci bölümü yazamadım. Yani aklıma böyle ilginç, komik, değişik hava durumu bültenleri gelmedi. Bu ilk yaptığım bölüm gibi. Ve tek bölümlük bir şey olarak kaldı. O da şöyle bir şeydi arkadaşlar. Şimdi sizlerle paylaşıyorum. Merhabalar sevgili dinleyenler. Hava durumuyla karşınızdayız. Bugün rüzgar 3 kuvvetinde esecek. Karayel'den yukarıdan aşağıya doğru. O yüzden yukarı doğru bakmayın. Göz kırpamayabilirsiniz. İlla bakacağım dersiniz de gözlük takmanız temenni olur. Orta ve güney bölgelerde yer yer gökkuşağı beklenirken bulutlanmaların da pazar günü saat 9.42 civarlarına kadar batı taraflarına kayması beklenmekte. Lodos fırtınalarıyla geçecek bir cumartesi sabahı da Cumhuriyet Mahallesi ve Yeni Mahalle'de birçok poşetin havaya uçup dakikalarca gökyüzünde dans etmesine sebebiyet verebilir. Bazı köylerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: İbriktepe 50, Aksalur 82, Arzupınar -313, Caltözü 30 derece. Esen kalın.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: 44 yaşımda olduğuma inanamıyorum. 44 yaşımda olamam. O kadar inanılmaz geliyor ki bana. Şikayetçiyim demiyorum. Sadece inanamıyorum böyle bir şey olduğuna. O rakamı benimseyemiyorum. Öyle hissetmiyorum yani. Ve bilmiyorum, acaba karizmatik yaşananlardan birisi miyim? Bir Uğur Dündar gibi olamayacağımız orası kesin. Bazılarımız hakikaten de çok çirkin yaşlanıyoruz yani. Kocaman bir kafa, gözler, burun, ağız küçücük bir şekilde kafanın ortasında bir yerde, boyun kalınlaşmış. Böyle birazcık kaplumbağaya benzeyen bir kafa falan. Ben nasıl yaşlanıyorum ya da nasıl yaşlanıyor olacağım bilmiyorum ama ruh olarak güzel yaşlanıyor olabilirim belki, bilmiyorum. Teselli armağanım. Allah herkese konforlu, keyifli bir yaşlanma nasip etsin arkadaşlar. Alzheimer'ı var, şusu var, busu var. Hiç Alzheimer bir yakınınız, bir akrabanız oldu mu ya da Alzheimer birisiyle karşılaştınız mı bilmiyorum. Çok ilginç bir şey arkadaşlar. Dedemin akrabalarıyla bulunmuştum bir ortamda. İkisi de çok yaşlı bir karı koca, çift. Sanırım kadın daha ağır olmak üzere ikisi de Alzheimer'dı yanlış hatırlamıyorsam. Abi o kadar garibime gitti ki. Ya gerçekten çok ilginç bir deneyimdi. Şundan dolayı yani, kadın ikide bir de aynı şeyleri soruyor bana. Baştan eşin ne yapıyor diye sordu. İyi dedim. Çocuk var mı? O zaman yoktu. Şu anda yok dedim. İnşallah ileride falan. Ondan sonra abi bak, 2 dakika geçti ya da geçmedi. Tekrar döndü bana şey dedi. Hanım nasıl, iyi mi dedi. Böyle şaşkınlıkla birbirimize baka kalacağımız bir arkadaşım, yaşı yaşıma yakın birisi de yoktu. Dedem vardı, o da çok yaşlı. Onunla nasıl göz teması kuracaksın, bu durumu paylaşacaksın? Yani ben böyle neyse abi, 2 dakika geçti. Çocuk var mı evladım falan. Yavaş yavaş alışmaya başladım ama ya o kadar şaşırmıştım ki. Ya sürekli 3-4 tane soru var böyle, onları tekrarlayıp durdu yarım saat boyunca. İşte eşin nasıl, onu sorduğunu hatırlıyorum. Çocuk sorduğunu hatırlıyorum. Belki işimi sormuştur. Böyle şeyler yani. Dönüşümlü olarak bunları yarım saat boyunca arka arkaya sordu bana abi. Çok ilginç bir deneyimdi gerçekten. Allah tüm Alzheimer hastalarına şifa versin diyelim. Ya bir de bir lafı vardı, çok komiğime gitmişti. Ne diyordu?
2: Yazı. Bilme yazın ne olacağız? Yazı derken kader yani.
1: Az önce dediğim o soruların arasına da bunu serpiştiriyordu bak.
2: Yazı. Ne olacağız bilmeyiz. Eşin nasıl evladım falan. Ondan sonra yazı. Ne olacağız bilmeyiz. Ondan sonra çocuk var mı? Yok falan. Yazı. Bilmeyiz ne olacağız falan.
3: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: önemsiz.
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
2: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 58 75. Arabam.com.
4: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
5: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
4: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
5: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
4: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
5: Telefon: 0344 223 0223
4: 0531 344 5050.
5: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
6: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
7: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Bayramda kendine bir yenilik yapmak isteyenlere müjde.
2: Esworld Güzellik Merkezi'nde bayrama özel kampanya başladı.
1: Erkeklere özel sakal üstü, sakal altı ve ense lazer epilasyon sadece 1999 lira.
2: Kemer üstü lazer epilasyon 5999 lira.
1: Kadınlar için tüm vücut lazer epilasyon 2999 lira.
2: Tepeden tırnağa lazer epilasyon 5999 lira.
1: Medikal cilt bakımı sadece 499 lira.
2: Karbon peeling 499 lira.
1: Q-Switch bakım 499 lira.
2: Randevunuzu hemen alın, bayramda farkınızı ortaya koyun.
1: Telefon 0535 625 9646.
2: Adres 22 Gün Mahallesi Umutkent Sitesi E-Blok 6 12 Şubat Kahramanmaraş.
1: Esworld Güzellik Merkezi.
3: Erkekler giyinmeyi iyi biliriz. Adresimiz Akal Akal Akal. Her zaman
1: Akal bayrama hazır. Akal, akal.
4: Elbiseden gömleğe,
1: pantolondan tişörte,
4: ceketten kumaş, keten kot pantolona,
1: ayakkabıdan kemere, bol çeşit uygun fiyatlarla Akal Konfeksiyon'da.
4: Adres İsmet Paşa Mahallesi, Bahçeli Evler Cami Altı, Şelale Park Arkası'nda.
1: Akal, Akal, Akal, Kahramanmaraş. Akal, Akal, Akal.
4: Özel Megapoint Hastanesi. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Selim Sağar. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Tuba Zekiye Özaslan. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor İbrahim Yönder. Özel Megapoint Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı Güvenin Merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
5: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
1: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dopdolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek şu.

0: 5 Temmuz 2022 yaşında Deniz Katil.
1: Zaman makinesi.
2: Hiç öyle bir insan olmuş mudur arkadaşlar sizce dünya tarihinde? Mesela herhangi bir insan bir hamburgerciye gidip acaba insan eti tadında bir hamburgeriniz var mı diye sormuş mudur? Bence sormamıştır. Şöyle bir haberimiz var bugün. Avrupalı bir bitki bazlı et şirketi, yani bitkilerden et tadında şeyler yapıyorlar, İnsan eti gibi olan bir hamburger ürettiğini açıklamış. Ya bu işler arz talep meselesidir biliyorsunuz arkadaşlar. Yani insanlar talep eder, şirketler de arz eder. Neden böyle bir arzda bulunma gereği duymuşlar acaba talep yokken? İnsanlar sular seller gibi insan etine benzeyen hamburger mi istiyorlarmış yani? Ayrıca insan etinin tadını nereden biliyorsun? Yedin mi birkaç tane? Şirketten yapılan açıklamada insan eti tadında bitki bazlı burgerin üretiminde hiçbir insanın zarar görmediği aktarılmış. Vallahi çok düşüncelilermiş ya gerçekten. Ya biz de arka tarafta böyle korku filmlerini andıran manzaraların olduğu bir depoları vardır diye düşünmüştük mesela. Hay Allah'ım ya. İnsan etine benzeyen burger. Nasıl geldi aklımıza, neden yani? Gerçekçi olsun diye böyle köftelerini el şeklinde falan da yapabilirdiniz mesela.
1: Zaman makinesi.

Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.

marketten kefir alıyorsun birazcık sağlıklı besleneyim, vücuduma değişik bir şey girsin diye. Bu sefer şöyle bir şey okuyorsun, diyor ki marketlerden aldığınız kefirlerin hiçbir faydası yok. Malzemelerini alıp evde kendin yapacaksın. Abi bir şey diyeyim mi? Sağlıklı beslenmek için gerçekten de çok emek sarf etmen gerekiyor ve çok vakit harcaman gerekiyor. Aslında belki de kısaca şunu yapmak gerekiyor. Sadece tadı kötü olan şeyler yiyeceksin. Ama o kadar kokabiliyor ki bazen. Özellikle de bir dişten fazla yediğin zaman sarımsağı. Kendin bile rahatsız oluyorsun ya. Ağızda buram buram bir sarımsak kokusu. Kendinden kaçmak istiyorsun böyle. Deli gibi koşmaya başlıyorsun filan. Pek içecek olarak tercih edilen bir şey değildir diye düşünüyorum. Hanım şuradan bana bir tavuk suyu yapar mısın? Gelen misafirlere kaynatılmış kemik suyu ikram ettiğini düşünsene. Buyurun. Oturmuş sohbet ediyorsunuz, herkes kemik suyu içiyor filan. İçindekilere baktım, diyor ki %1 ya da %2'si propolisten oluşmaktadır. Hani verdiğin paraya değmesi için içtikten sonra arabayı kaldırman lazım. Dedim boşver ya propolis propolis. Çok zengin olacaksın, her akşam ver propolisi. Her akşam film seyrederken bir kase propolis.

0: tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh ile milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
4: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
5: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
4: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
5: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
4: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
5: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
6: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: ehliyet almanın tam zamanı.
1: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
0: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
1: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
2: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, trigger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
3: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
1: Bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
3: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
1: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
3: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
1: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
1: Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0530 039 20.09.
3: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.
4: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
5: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
6: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
5: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
4: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
7: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
8: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometredir. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
7: Chery.com.tr'de. Chery.
0: Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar. Pehlivan Bal'da. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi Pehlivan Bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden Pehlivan Bal 46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
9: TOKİ'den evi çıkanlara,
10: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
9: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
10: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
9: Düğün seti 189 bin lira.
10: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
9: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
10: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
9: Adres Haydarbey Mahallesi Yeni Tapu Karşısı.
10: Telefon 0506 307 73 28.
9: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
11: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevreyolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 1222.
12: Reklamları dinlediniz. Radyo
13: Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
14: Şu hayatta arkadaşlar çok basitçe hatta fark etmeden yaptığımız birçok şey aslında öğrenilmesi zaman alan, kolay olmayan şeyler. Çocuklara bakınca görüyorsun. Mesela geçenlerde bir yakınımız geldi misafirliğe kızıyla beraber. Kızı 2 yaşından biraz büyük, tamam mı? Abi yürümek, gümbürtü çıkarmadan normal bir şekilde yürümek. Bakma biz yapabiliyoruz ama bir çocuk için aslında çok zor bir şey, dikkat ediyor musunuz? Çocuklar hep böyle gümbür gümbür yürüyorlar. Gümbür gümbür. Meğerse yere basmanın bir adabı varmış ve biz bunu biliyormuşuz. Böyle ağırlığını vermeden, hani lambur lumbur değil. Öyle yürüyen çocukları görünce anlıyorsun. Ya kız öyle bir yürüyor ki zilli. Gümbür gümbür böyle, hani zannedersin ki bir gergedan sürüsü geliyor. Filmlerde falan olur ya böyle özel efektler, o bas sesini gümbür gümbür hissedersin. Hani alt katta komşu varmış filan, yok. Ya o küçücük boyu posu cüssesi, o ses nasıl geliyor inanılır gibi değil. O küçücük ayaklarıyla o gümbürtüyü nasıl yapıyor inanılmaz. Bağıra bağıra böyle, bir de hiperaktif bir şey, durmuyor. Nasıl bir enerji, acayipti. Hadi o tamam, bir de 7 yaşında olan vardı. O artık büyük, hani 2 yaşındakiyle biri olur mu, ama birmiş. Baktım çocuk şunu yapıyor. Koridorda koşuyor abi. Ondan sonra o koca cüssesini, o 2 yaşındaki gibi değil onun cüssesi, o koca cüssesini lambursiye yere bırakıyor, uçuyor böyle. Hani futbolcular gol sevinci yaşarken çimlerin üstüne doğru uçarlar ya, aynen öyle. Gördüm, şok oldum, tamam mı oğlum, dedim ne yapıyorsun? Durdu böyle birden bozulmuş gibi, ciddi bir şekilde bana bakarak dedi ki ben artık 7 yaşındayım. Hani laf söylüyorum diye bozuluyor. Koskoca adam artık oğlum, ne demek ne yapıyorsun? Çocuk mu var karşında? Bakma öyle sağa sola uçuyor ama olur o kadar.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Girdim olamadım hiç iyi değilim. Seni söylemene benim için iyi. Öyle derin derin değil sığmama derindeyim. İçindekini görmez bakarlar dışındakiyim. Savaştım öyle

0: Benim kardeşimin bir kedisi vardı mesela. Jack diyordu o kediye. Jack adını koymuştu. Bir kediye konulabilecek en absürt isimlerden birisi olsa gerek bu arada. Abi şunu bilmiyormuş kardeşim ki kediler yıkanmaz. Kediler suyla yıkanınca böyle depresyona giriyorlarmış. Kediyi yıkayıp duruyorlarmış, tamam mı? Artık ondan mıdır bilinmez. Kedi bir gün bizdeydi. Bizde bırakmışlardı. Bir yere mi gideceklerdi bilmiyorum. Neden bizdeydi hatırlamıyorum ama bizden almaya geldiler galiba kediyi. Öyle hatırlıyorum. Abi kedi bir hırçınlaştı. Gelmiyor. Gelmiyor. Yani böyle bir sinir harbi, böyle bir hırs, böyle bir korkmuşluk mu desem, nasıl tarif edeceğim bilmiyorum. Evi birbirine kattı kedi. Perdeler falan hasar aldı galiba böyle. Her yer birbirine girdi. Acayip bir andı. Ellerimiz falan çizilmiş olabilir. Böyle bir savaş alanına döndü ev yani. Kediyi yakalayamadık. Bir de hırs yaptık, tamam mı? Belli bir noktadan sonra böyle durumlarda inada biner ya. Sen misin kaçan? Gel bakalım falan diye. Çok zor anlar yaşamıştık ya. İnanılmazdı.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
4: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
5: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
4: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
5: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
4: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
5: Telefon: 0344 223 0223.
4: 0531 344 5050.
5: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
6: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
7: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona. Küçük ev aletleri.
8: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
7: Küçük ev aletleri. Sayona.
3: Bayramda kendine bir yenilik yapmak isteyenlere müjde.
9: Esworth Güzellik Merkezi'nde bayrama özel kampanya başladı.
3: Erkeklere özel sakal üstü, sakal altı ve ense lazer epilasyon sadece 1999 lira.
9: Kemer üstü lazer epilasyon 5999 lira.
3: Kadınlar için tüm vücut lazer epilasyon 2999 lira.
9: Tepeden tırnağa lazer epilasyon 5999 lira.
3: Medical cilt bakımı sadece 499 lira.
9: Karbon peeling 499 lira.
3: Q switch bakım 499 lira.
9: Randevunuzu hemen alın, bayramda farkınızı ortaya koyun.
3: Telefon 0535 625 96 46.
9: Adres: 22 Gün Mahallesi, Umutkent Sitesi, E blok 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş.
3: Esworth Güzellik Merkezi.
10: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
11: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
12: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
10: Oh be, dünya varmış.
11: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
10: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
13: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
1: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometredir. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
13: Chery.com.tr'de. Chery.
14: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
2: Ah biz erkekler giyinmeyi iyi biliriz. Adresimiz Akal Akal Akal.
15: Akal bayrama hazır.
16: Elbiseden gömleğe,
15: pantolondan tişörte,
16: ceketten kumaş keten kot pantolona,
15: ayakkabıdan kemere, bol çeşit uygun fiyatlarla Akal Konfeksiyon'da.
16: Adres İsmet Paşa Mahallesi, Bahçeli Evler Cami Altı, Şelale Park arkasında.
15: Akal, Akal, Akal, Kahramanmaraş. Akal, Akal, Akal. Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dopdolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
19: Bundan uzun yıllar önce radyoculuğumun ilk yıllarında arkadaşlar ben haftalık izinlerimi cuma günü kullanıyordum. Pazar günleri çalışıyordum. Radyoda tek başıma oluyordum hatta. Ve CD'lerle yayın yapıyorduk abi. CD player kullanıyorduk. Yani o zamanlar hissederek yayın yapıyorduk. Dokunarak, şarkılara dokunarak yayın yapıyorduk. CD'leri elimize alıyorduk. Bir şarkı bitmeden önce diğer şarkıyı ayarlıyorduk. Arkamızı dönüp raflara göz gezdiriyorduk ne çalsam diye. Gözümüze kestirdiğimiz birisinin CD'sini alıp o CD kutusunu açıp İçinden CD'yi çıkarıp CD player'ın düğmesine basıp o CD tablasının dışarı çıkmasını sağlayıp o CD'yi oraya koyup düğmesine basarak tekrar içeri girmesini sağlayarak ondan sonra da kaç numaralı şarkıyı çalacaksak tık tık tık tık mesela atıyorum 4'ü ayarlayarak bir önceki şarkı bitmek üzereyken parmağımızı play butonunun oraya getirerek tam biterken play'e basarak ki bunun zamanlaması önemli. Bu da bir işçilik. Basarak bu şekilde şarkıyı giriyorduk falan. Yani düşünsene. Yani yayın odasında ayrılamazsın. Otomatik bir sistem yok. Sürekli raflardan çalacağın şarkıların CD'leri seçeceksin. İstersen önceden hepsini seçip böyle üst üste koyup hazırlayabilirsin. Ki öyle daha mantıklı. Bazen hazırlamazdım mesela şarkının bitmesine 30 saniye var. Allah'ım şarkı bitiyor hala sıradaki şarkıyı seçmedim falan. Özel bir ihtiyacın oldu mesela tuvalet ihtiyacı gibi. Bir an önce gidip halledip gelmen lazım. Biraz fazla kalacaksan o gibi durumlar için 7 dakikalık bir şarkımız vardı arkadaşlar. Ercüment Vural'ın Rüyalar şarkısı. Onu giriyorduk her seferinde. Biraz uzun kalacaksak yani umumi ihtiyaç şarkısı. Şey şarkısı yani işte. Yani o günlerde bizi dinleyen kişiler bilmiyordu ki ne zaman Ercüment Vural'dan Rüyalar çalsa. Neyse abi o zaman radyomuz küçük bir dairedeydi ve çok ilginçtir ki yer olmadığı için jeneratör mutfaktaydı. Ya öyle çok büyük bir jeneratör değildi ama yine de rahatsız ediciydi yani çalıştığı zaman o koku, o ses filan. Neyse bir pazar günü radyoda tek başıma yayın odasındayım, şarkılar çalıyorum filan. Elektrikler gitti bu arada, jeneratör çalışıyor. Şimdi böyle bir başım döner gibi oldu, tamam mı? Ama çok önemsemedim. Ondan sonra baktım devam ediyor baş dönmeleri. Yayın masasına çarptım filan yani. Allah Allah dedim, ne oluyor böyle? Orada bir çekyat vardı yayın odasında. Kendimi çekyata bırakıverdim. Dur dedim iki dakika dinleneyim şurada. Durdum biraz, kalktım. Ondan sonra tekrar geldim yayın masasına. Şimdi aldım CD kutusunu elime. Sıradaki şarkıyı ayarlayacağım, tamam mı? CD elimde. Birden şöyle bir şey oldu. Bakıyorum CD'ye ama ne olduğunu bilmiyorum elimdeki şeyin. Yani elimde bir şey var ama bu ne? Böyle kafamı çevirdim, CD player'a baktım. Görüyorum karşımda CD player var ama onun ne olduğunu bilmiyorum. Yani önümdeki objeler birden anlamını yitirdi. Boş boş bakıyorum böyle. Sadece görsel bir şey olarak geliyorlar bana. Ne olduklarını bilmiyorum yani. küçücük bir bilinç kırıntısı kaldı galiba ki şunu biliyorum sadece, elimdeki CD kutusunu açıp içinden CD'yi çıkarmam gerekiyor diyorum. Ama beynim emir vermiyor, CD kutusunu açamıyorum. Böyle mal mal bakıyorum CD kutusuna. Bir şey yapmam gerektiğini hissediyorum ama yapamıyorum, öyle kaldım. Yayın durdu, tamamen sessizlik. Abi yok böyle bir şey. Ya şok edici bir an. O kadar çaresiz bir an ki. Ya Allah kimseye göstermesin böyle bir şey. Abi son kalan %3, %4'lük şarjla pencere kenarına geldim. Açtım pencereyi. Diye derin nefes alarak temiz hava aldım biraz. Çok iyi hatırlamıyorum ama herhalde yavaş yavaş kendime gelmeye başladım. Ve birazcık toparlandıktan sonra bir arkadaşı aradım. Anlattım durumu, dedim böyle böyle. Ondan sonra o da sağ olsun bir ayranla beraber geldi. Ben birazcık daha toparlanmıştım zaten. Ayranı da içtim. Sonra toparlandım abi. Çok fenaydı.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Dün değil ondan önceki sabahtı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Malatya'da bir deprem oldu arkadaşlar, biliyorsunuz 5.6 büyüklüğünde. Az da bir deprem değil yani, bayağı bir korkutan bir deprem, geçmiş olsun diyelim o civarda bu depremi hisseden bütün vatandaşlarımıza. Tabii böyle bir deprem olacak, hemen bütün uzmanlar, deprem uzmanları televizyonlara çıkıp YouTube kanallarına çıkıp açıklamalarda bulunuyorlar. Yine gündem böyle birazcık depremselleşti, öyle söyleyeyim yani. Sürekli böyle deprem programları, açıklamalar vesaire. Çok uzun yıllardır biliyorsunuz arkadaşlar, ülkemiz deprem ülkesi ya. Yani sürekli böyle deprem programları yapılır ama buna rağmen mesela ben bile yüzlerce saat deprem programı, profesör açıklaması falan izlemiş olmama rağmen bazen böyle ya bu tam olarak nasıl bir şey, yani ne oluyor burada gibi hani bir kararsızlığa düşebiliyorum. Fay hatları ile ilgili mesela tam kavrayamıyoruz bazı şeyleri. Marmara Denizi'nin altında büyük fay hatları var diyorlar. Bu fay hatlarından bir tanesi mesela şuradan şuraya kadar, bu kırılacak mesela diyor. İşte orada kafa karışıyor yani, kırılacak. Kırılacak deyince çünkü fay hattının büyük uzunlamasına bir kaya parçası olduğu kafada canlanıyor yani. Sanki o kırılacakmış gibi. Bilmiyorum, benim kafamda böyle bir şey canlanıyor açıkçası. Fay hattı çatlar mı? Kırılır mı? Zaten bir kırık değil midir fay hattı? Yani muamma bu, anlatabildim mi bilmiyorum. Fay hattı bir kırık mı? Yoksa kırılması beklenen devasa bir kaya mı?
2: Üşümez Soy abi, lütfen bu sorulara bir açıklık getirelim. Ya da Sayın Ahmet Ercan, ünlü deprem bilimci, lütfen bu konulara açıklık getirelim.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Auto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Auto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri Durmuş Oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş Oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş Oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Mustafa Yeter, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Yusuf Selim Kaya, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Ercan, Mikrobiyoloji Uzmanı Uzman Doktor Kazım Karagöz, Embriyolog Hasan Akçam, Psikolog Seda Taşhan Çelik, Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar. Pehlivan Bal'da. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi Pehlivan Bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden Pehlivan Bal 46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
4: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
1: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
0: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
1: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
0: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
1: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
2: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
3: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
4: Bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
3: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
4: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
3: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
4: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
4: Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0530 039 2009.
3: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.
0: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
0: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
5: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 1222.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Haber.
8: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'yla 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği ihtiyati tedbir kararına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından yapılan itiraz reddedildi. Milli Savunma Bakanlığı 66. Mekanize Piyade Tugayı'nın NATO Sırbistan 2026 tatbikatı kapsamında devriye ve pusu eğitimlerini icra ettiğini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri Mayıs'ta iyileşti. Yüksek enerji fiyatları ve belirsizlikler enflasyon üzerinde baskı oluştursa da hane halkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri önceki aya göre sırasıyla 2,1 puan ve 0,6 puan geriledi dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolü imza töreninde konuştu. Bakan Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını müze karta dönüştürerek doğrudan geçiş özelliği kazandırıyoruz. Sistem şöyle işleyecek: E-Devlet ve mobil uygulama üzerinden kimlik tanımlama yapılacak ve vatandaşlarımız müze kart ücretini ödedikten sonra direkt sıra beklemeden kimliğini okutarak geçecek. Bu uygulama vatandaşlarımızın kültürel mekanlarımıza erişimini son derece kolaylaştıracak diye konuştu. Şarkıcı Haluk Levent, Eskişehir konserinin ardından mide kanaması şüphesiyle kaldırıldığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden taburcu edildi.
9: Spor.
8: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor bugün Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar, Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini belirledi. 14 Mayıs'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında birinci transfer ve tescil tarihinin başlangıç tarihi 22 Haziran 2026 olarak belirlendi. Yaz transfer dönemi 4 Eylül Cuma günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihine kadar devam edecek. Fenerbahçe'nin Malili kanat oyuncusu Dorgales Nene yaşadığı sporcu fıtığı sakatlığı nedeniyle Fransa'da ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcumuz Dorgales Nene, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı.
1: Para piyasaları.
8: Serbest piyasada gram altın 6656 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, euro 53 lira 13 kuruş, sterlin 61 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 31 sent, bir bitcoin 77.618 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.163,88 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
5: Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Reklamlar.
2: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
3: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
4: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
5: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
6: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan, kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
7: Bayramda kendine bir yenilik yapmak isteyenlere müjde.
8: Esworld Güzellik Merkezi'nde bayrama özel kampanya başladı.
7: Erkeklere özel sakal üstü, sakal altı ve ense lazer epilasyon sadece 1999 lira.
8: Kemer üstü lazer epilasyon 5999 lira.
7: Kadınlar için tüm vücut lazer epilasyon 2999 lira.
8: Tepeden tırnağa lazer epilasyon 5999 lira.
7: Medikal cilt bakımı sadece 499 lira.
8: Karbon peeling 499 lira.
7: Q-switch bakım 499 lira.
8: Randevunuzu hemen alın, bayramda farkınızı ortaya koyun.
7: Telefon 0535 625 9646.
8: Adres: 22 Gün Mahallesi, Umutkent Sitesi, E Blok 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş.
7: Esworld Güzellik Merkezi.
2: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun,
4: kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Uzman Doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
9: Ah biz erkekler giyinmeyi iyi biliriz. Adresimiz Akal Akal Akal.
10: Akal bayrama hazır.
11: Elbiseden gömleğe,
10: pantolondan tişörte,
11: ceketten kumaş, keten kot pantolona,
10: ayakkabıdan kemere, bol çeşit uygun fiyatlarla Akal konfeksiyonda.
11: Adres: İsmet Paşa Mahallesi, Bahçeli Evler Cami Altı, Şelale Park arkasında.
10: Akal, Akal, Akal, Kahramanmaraş. Akal, Akal, Akal.
4: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
12: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
13: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
14: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
13: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
12: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
15: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
5: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
15: chery.com.tr'de. Chery.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Radyo Fresh.

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri Durmuş Oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş Oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş Oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
4: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
5: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
4: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
5: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
4: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
5: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
8: Bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
7: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
8: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
7: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
8: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
7: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
8: Detaylı bilgi ve randevu için

0: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.
1: TOKİ'den evi çıkanlara,
2: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
1: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
2: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
1: Düğün seti 189 bin lira.
2: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
1: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
2: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
1: Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
2: Telefon: 0506 307 73 28.
1: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
3: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
4: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün...

0: Beşiktaş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
1: Ehliyet almanın tam zamanı.
2: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
1: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
2: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
3: Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar. Pehlivan Bal'da. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi Pehlivan Bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden Pehlivan Bal 46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
4: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevreyolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 1222.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
3: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
4: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
3: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
4: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
3: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
4: Telefon: 0344 223 0223.
3: 0531 344 5050.
4: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
5: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875.
6: Arabam.com.
1: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
7: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
8: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona. Küçük ev aletleri.
9: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
8: Küçük ev aletleri.
10: Özel Megapoint Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor İslim Özbey. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Alper Tural. Kardiyoloji uzmanı, doçent doktor İdris Ardıç. Nöroloji uzmanı, uzman doktor Şahin Kavalcı. Kulak burun boğaz uzmanı, operatör doktor Hacı Kaplan Kıran. Özel Megapoint Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
11: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
5: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
6: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
12: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
13: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
14: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
13: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
12: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
15: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
1: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometredir. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
15: Chery.com.tr'de. Chery.
5: Bayramda kendine bir yenilik yapmak isteyenlere müjde.
16: Esworth Güzellik Merkezi'nde bayrama özel kampanya başladı.
5: Erkeklere özel sakal üstü, sakal altı ve ense lazer epilasyon sadece 1999 lira.
16: Kemer üstü lazer epilasyon 5999 lira.
5: Kadınlar için tüm vücut lazer epilasyon 2999 lira.
16: Tepeden tırnağa lazer epilasyon 5999 lira.
5: Medikal cilt bakımı sadece 499 lira.
16: Karbon peeling 499 lira.
5: Q-switch bakım 499 lira.
16: Randevunuzu hemen alın, bayramda farkınızı ortaya koyun.
5: Telefon 0535 625 9646.
16: Adres 22 Gün Mahallesi, Umutkent Sitesi, E-Blok 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş.
5: Esworth Güzellik Merkezi.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Radyo 5.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'yla 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği ihtiyati tedbir kararına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından yapılan itiraz reddedildi. Milli Savunma Bakanlığı 66. Mekanize Piyade Tugayı'nın NATO Sırbistan 2026 tatbikatı kapsamında devriye ve pusu eğitimlerini icra ettiğini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri Mayıs'ta iyileşti. Yüksek enerji fiyatları ve belirsizlikler enflasyon üzerinde baskı oluştursa da hane halkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri önceki aya göre sırasıyla 2,1 puan ve 0,6 puan geriledi dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolü imza töreninde konuştu. Bakan Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını müze karta dönüştürerek doğrudan geçiş özelliği kazandırıyoruz. Sistem şöyle işleyecek: E-Devlet ve mobil uygulama üzerinden kimlik tanımlama yapılacak ve vatandaşlarımız müze kart ücretini ödedikten sonra direkt sıra beklemeden kimliğini okutarak geçecek. Bu uygulama vatandaşlarımızın kültürel mekanlarımıza erişimini son derece kolaylaştıracak diye konuştu. Şarkıcı Haluk Levent, Eskişehir konserinin ardından mide kanaması şüphesiyle kaldırıldığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden taburcu edildi.
1: Spor.
0: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor bugün Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar, Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini belirledi. 14 Mayıs'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında birinci transfer ve tescil tarihinin başlangıç tarihi 22 Haziran 2026 olarak belirlendi. Yaz transfer dönemi 4 Eylül Cuma günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihine kadar devam edecek. Fenerbahçe'nin Malili kanat oyuncusu Dorga Lesnene yaşadığı sporcu fıtığı sakatlığı nedeniyle Fransa'da ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcumuz Dorga Lesnene, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6656 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, euro 53 lira 13 kuruş, sterlin 61 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 31 sent, bir bitcoin 77.618 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.163,88 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
3: Reklamlar.
4: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
0: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
5: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
6: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
7: Bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
6: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
7: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
6: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
7: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
6: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
7: Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0530 039 20.09.
6: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.
8: Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar. Pehlivan Bal'da. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi Pehlivan Bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden Pehlivan Bal 46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal. Doğal balın gerçek adresi.
9: Özel Sular Akademi Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
10: TOKİ'den evi çıkanlara,
11: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
10: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
11: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
10: Düğün seti 189 bin lira.
11: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
10: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
11: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
10: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
11: Telefon 0506 307 73 28.
10: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
12: ehliyet almanın tam zamanı.
13: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
12: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
13: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
12: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
14: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye.

0: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
1: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
0: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
1: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
0: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
1: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimiz Gökhan Özen ve Demet Akalın ikilisiyle başladı. Benden Sorulur isimli çalışmalarıyla dinledik onları. Hemen sonrasında ise Hadise ile devam ediyoruz müzik yolculuğumuza. Gece Pustu isimli çalışma radyonuzda sizlerle şimdi. Hepiniz hoş geldiniz.

Pop müziğin başarılı ismi Zinet Salih seslendirdi. Kalbim Tatilde isimli hareketli şarkısıyla beraber bugünün enerjisini de yukarı taşıdığını söyleyebiliriz sanatçı için. Hemen sonrasında Megastar Tarkan burada Anılarla Yaşamak isimli en yeni hit şarkılarından birini seslendiriyor.

0: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.
1: Radyo 5.

tarzıyla fark yaratmayı başaran isimlerden biri oldu daima Mabel Matiz'den bahsediyorum. Dağılıyorum Olaysız isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Hemen sonrasında önemli bir yorumcu ve besteci Emre Kaya ile devam ediyoruz şimdi müziğe. Fedai isimli en yeni hit şarkısı radyonuzda sizlerle keyfini çıkarın.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 58 75. Arabam.com.
0: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç, tazeliğin yönü belli.
4: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
5: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
4: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
5: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
4: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
5: Telefon: 0344 223 02 23.
4: 0531 344 50 50.
5: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
6: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
7: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
1: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
8: Ah biz erkekler giyinmeyi iyi biliriz. Adresimiz akal akal akal.
9: Akal bayrama hazır.
10: Elbiseden gömleğe,
9: pantolondan tişörte,
10: ceketten kumaş keten kot pantolona,
9: ayakkabıdan kemere, bol çeşit uygun fiyatlarla Akal Konfeksiyon'da.
10: Adres: İsmet Paşa Mahallesi, Bahçeli Evler Camii Altı, Şelale Park Arkası'nda.
9: Akal, akal, akal. Kahramanmaraş.
11: Her zaman akal, akal, akal.
12: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
13: Of. Trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
14: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
13: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
12: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
15: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
0: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
15: chery.com.tr'de. Chery.
16: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
17: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
16: Küçük ev aletleri. Sayona.
18: Özel Megapoint Hastanesi. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Selim Sağar. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Tuba Zekiye Özaslan. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor İbrahim Yönder. Özel Megapoint Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıkta güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
1: Bayramda kendine bir yenilik yapmak isteyenlere müjde.
19: Esworld Güzellik Merkezi'nde bayrama özel kampanya başladı.
1: Erkeklere özel sakal üstü, sakal altı ve ense lazer epilasyon sadece 1999 lira.
19: Kemer üstü lazer epilasyon 5999 lira.
1: Kadınlar için tüm vücut lazer epilasyon 2999 lira.
19: Tepeden tırnağa lazer epilasyon 5999 lira.
1: Medikal cilt bakımı sadece 499 lira.
19: Karbon peeling 499 lira.
1: Q-switch bakım 499 lira.
19: Randevunuzu hemen alın, bayramda farkınızı ortaya koyun.
1: Telefon 0535 625 9646.
19: Adres: 22 Gün Mahallesi, Umutkent Sitesi, E-Blok 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş.
1: Esworld Güzellik Merkezi.
20: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
21: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
2: bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
21: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
2: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
21: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
2: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
21: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
2: Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0530 039 20 09.
21: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
20: Reklamları dinlediniz.
22: Radyo Fresh.
23: Mustafa'yla müzikalite.
22: Mustafa'yla müzikalite devam ediyor.
20: Radyo Fresh.
22: Müzik.

Murat Dalkılıç ve Oğuzhan Koç ikilisinden dinledik. Üzerinden zaman geçse de dinlemekten bıkmadığımız hit şarkılardan bir tanesi Aşinayız. Radyonuzda sizlerle buluşan çalışma oldu. Hemen ardından bir başka ortaklıkla devam ediyoruz. Bu kez Merve Özbey ve Mustafa Ceceli'den dinleyeceğiz sıradaki şarkıyı. Duramıyorum radyonuzda.

0: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.
1: Radyo 5.

Pop müziğin başarılı ismi Edis'ten dinledik. Yalancı isimli şarkısıyla bugünü enerjik hale getiren seslerden biriydi sanatçı. Onu uğurlarken ise bir düetle devam edeceğiz şimdi. Bengü ve Ümit Sayın burada. Ya Sen Gidip De isimli çalışmalarını seslendiriyorlar.

0: Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
4: TOKİ'den evi çıkanlara,
5: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
4: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
5: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
4: Düğün seti 189 bin lira.
5: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
4: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
5: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
4: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
5: Telefon 0506 307 73 28.
4: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
6: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
7: Bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
6: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
7: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
6: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
7: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
6: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
7: Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0530 039 20 09.
6: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.
8: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog, Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
9: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
10: Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar. Pehlivan Bal'da. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi Pehlivan Bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden Pehlivan Bal 46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
11: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya.
2: Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: ehliyet almanın tam zamanı.
1: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
0: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
1: 12 Şubat, Nulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
2: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
3: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
2: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
3: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
2: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
3: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
4: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo 5.
7: Mustafa ile müzikalite devam ediyor.
6: Radyo 5.
7: Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.

belki dönün gir. Sevilen ses Bahadır Tatlıöz'den dinledik. Üzerinden zaman geçse de dinlemekten hala bıkmadığımız hit şarkılardan bir tanesi takvimle radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Ardındansa bir düetle devam ediyoruz. Süperstar Ajda Pekkan ve son dönemin şüphesiz ki en sevilen gruplarından biri Manifest'in ortaklığından kulaklarınıza ulaşıyor. Hileli radyonuzda sizlerle şimdi.

0: Biraz geçmişe yolculuk yaptık ve Kenan Doğulu'dan Doktor isimli şarkısını dinledik. İskender Paydaş'ın Zamansız Şarkılar ismini verdiği albümünde yer alan hit şarkılardan bir tanesiydi. Bu özel melodinin sonrasında ise Gülden'le devam ediyoruz şimdi müziğe. Mendil isimli şarkısını seslendiriyor o da.
1: Kör

0: Radyo Fresh. Mustafa ile Müzikalite. Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Radyo Fresh. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.
1: Radyo Fresh. Eskimeyen eskiler.

0: Kıraç.
1: Aşkın Nuryengi ile birlikte biraz geçmişe yolculuk yaptık. Unutulmaz hit şarkısı Yalancı Bahar'la bize nostaljik anlar yaşattı sanatçı. En sevdiğiniz melodileri radyonuzda sizlerle buluşturmayı sürdürüyorum ve şimdi yeniden günümüze dönelim, Göksel'e kulak vereceğiz. Peki Öyle Olsun isimli şarkısını seslendiriyor.

0: Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
3: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
4: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
5: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
4: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
5: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
4: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
5: Telefon: 0344 223 0223.
4: 0531 344 5050.
5: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
6: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
7: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre, Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.
8: Özel Megapoint Hastanesi. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Selim Sağar. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Tuba Zekiye Özaslan. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor İbrahim Yönder. Özel Megapoint Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıkta güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
9: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
10: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
9: Küçük ev aletleri. Sayona.
11: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
12: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
13: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
11: Oh be, dünya varmış.
12: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
11: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
14: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
15: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometredir.
1: Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
14: cherry.com.tr'de. Cherry.
15: Biz erkekler giyinmeyi iyi biliriz. Adresimiz akal akal akal. Her zaman
16: akal bayrama hazır. Akal, akal.
17: Elbiseden gömleğe,
16: pantolondan tişörte,
17: ceketten kumaş keten kot pantolona,
16: ayakkabıdan kemere, bol çeşit uygun fiyatlarla Akal Konfeksiyon'da.
17: Adres: İsmet Paşa Mahallesi, Bahçeli Evler Camiası, Şelale Park arkasında.
16: Akal, akal, akal. Kahramanmaraş. Bayramda kendine bir yenilik yapmak isteyenlere müjde.
18: Esworth Güzellik Merkezi'nde bayrama özel kampanya başladı.
16: Erkeklere özel sakal üstü, sakal altı ve ense lazer epilasyon sadece 1999 lira.
18: Kemer üstü lazer epilasyon 5999 lira.
16: Kadınlar için tüm vücut lazer epilasyon 2999 lira.
18: Tepeden tırnağa lazer epilasyon 5999 lira.
16: Medikal cilt bakımı sadece 499 lira.
18: Karbon peeling 499 lira.
16: Q-Switch bakım 499 lira.
18: Randevunuzu hemen alın, bayramda farkınızı ortaya koyun.
16: Telefon 0535 625 9646.
18: Adres: 22 Gün Mahallesi, Umutkent Sitesi, E-Blok 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş.
16: Esworth Güzellik Merkezi.
19: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Radyo Frey.

0: Radyo Fresh.
1: Ses verir misin bu yana? Demiyor mu bir de ne alaka?

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, enerji arz güvenliğinin her alanda çok daha önem kazandığı bir süreçten geçildiğini belirterek, Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Türkiye enerjide paradigmayı değiştirdi. 10 yılda enerji alanına çok büyük yatırım yaptık dedi. İstanbul'da düzenlenen tek durak ofis projesinin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün Türkiye'de 290 milyar dolara ulaşmış doğrudan uluslararası sermaye yatırımı var. 90 bine yakın uluslararası şirket Türkiye'de faaliyet sürdürüyor. Türkiye ekonomisiyle, ticaretiyle, yatırımlarıyla dünyaya açık bir ülke. Önümüzdeki dönemde bunu daha da arttırmayı hedefliyoruz dedi. Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'ndan su tahliyesine başlanması ve etkili olan sağanak Yeşilırmak'ta taşkın riskini arttırdı. İlçede Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapılırken ırmak üzerindeki köprüler sökülmeye başlandı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınına ilişkin son verileri paylaşarak tablonun endişe verici olduğunu belirtti. Direktör, ülkede doğrulanmış 82 vakaya karşın salgının gerçek boyutunun çok daha büyük olduğunu ve yaklaşık 750 şüpheli vakayla 177 şüpheli ölümün bulunduğunu bildirdi.
1: Spor.
0: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor bugün Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar, Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini belirledi. 14 Mayıs'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında birinci transfer ve tescil tarihinin başlangıç tarihi 22 Haziran 2026 olarak belirlendi. Yaz transfer dönemi 4 Eylül Cuma günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihine kadar devam edecek. Fenerbahçe'nin Malili kanat oyuncusu Dorgales Nene yaşadığı sporcu fıtığı sakatlığı nedeniyle Fransa'da ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcumuz Dorgales Nene, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6656 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 74 kuruş, euro 53 lira 13 kuruş, sterlin 61 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 31 sent, bir bitcoin 77.618 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.163,88

0: 8 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
2: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
3: Toki'den evi çıkanlara,
4: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
3: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
4: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
3: Düğün seti 189 bin lira.
4: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
3: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
4: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
3: Adres Haydarbey Mahallesi Yeni Tapu Karşısı.
4: Telefon 0506 307 73 28.
3: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
5: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
6: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
5: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
6: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
5: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
6: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
7: Doğanın sunduğu en özel lezzetler, şifa gibi tatlar. Pehlivan Bal'da. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler, doğanın en saf armağanı artık tek adreste buluşuyor. Çakşır balı, portakal balı, kekik balı, geven balı, çam balı, karakovan balı, polen, keçi tereyağı, propolis ve daha fazlası. Kalite, doğallık ve güvenin adresi Pehlivan Bal. Doğal ve güvenilir ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Bizleri sosyal medya üzerinden Pehlivan Bal 46 hesabından takip edebilir, www.pehlivanbal.com adresinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve sipariş için 0538 506 71 41. Pehlivan Bal, doğal balın gerçek adresi.
8: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
9: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
8: Küçük ev aletleri.
10: Özel Sular Akademi Hastanesi, gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye, nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru Operatör Doktor Faruk Atlı, Kulak Burun Boğaz Doktoru, Operatör Doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
2: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
3: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
4: Bayramda kendine bir yenilik yapmak isteyenlere müjde.
5: Esworth Güzellik Merkezi'nde bayrama özel kampanya başladı.
4: Erkeklere özel sakal üstü, sakal altı ve ense lazer epilasyon sadece 1999 lira.
5: Kemer üstü lazer epilasyon 5999 lira.
4: Kadınlar için tüm vücut lazer epilasyon 2999 lira.
5: Tepeden tırnağa lazer epilasyon 5999 lira.
4: Medikal cilt bakımı sadece 499 lira.
5: Karbon peeling 499 lira.
4: Q-switch bakım 499 lira.
5: Randevunuzu hemen alın, bayramda farkınızı ortaya koyun.
4: Telefon 0535 625 9646.
5: Adres 22 Gün Mahallesi Umutkent Sitesi E-Blok 6 12 Şubat Kahramanmaraş.
4: Esworth Güzellik Merkezi.
6: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
7: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
8: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
6: Oh be, dünya varmış.
7: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
6: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
9: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
0: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
9: Chery.com.tr'de. Chery.
10: Ah biz erkekler giyinmeyi iyi biliriz. Adresimiz Akal Akal Akal.
11: Akal bayrama hazır.
12: Elbiseden gömleğe,
11: pantolondan tişörte,
12: ceketten kumaş keten kot pantolona,
11: ayakkabıdan kemere, bol çeşit uygun fiyatlarla Akal konfeksiyonda.
12: Adres: İsmet Paşa Mahallesi, Bahçeli Evler Camii Altı, Şelale Park arkasında.
11: Akal, Akal,

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

0: Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahil Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevreyolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
4: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
5: Özel Mega Point Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor İslim Özbey. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Alper Tural. Kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor İdris Ardıç. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Şahin Kavalcı. Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Hacı Kaplan Kıran. Özel Megapoint Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıkta güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
6: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
7: Of. Trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
8: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
7: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
6: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
9: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
1: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
9: Chery.com.tr'de. Chery.
4: Reklamları dinlediniz.
10: Radyo Fresh.

0: kaybetmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
3: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
4: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
3: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
2: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
5: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
0: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
5: Chery.com.tr'de. Chery.
6: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
7: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09

0: Aşkım.
1: Seni çok seviyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. Kırmadın geldin.
1: Bana hayatımın en güzel armağanlarından birini verdin. İnanılmaz bir şarkı değil mi? Yani bana ilk yolladığında da emin misin demiştin bunu bana vermek istediğine.
0: Gayet İyice, emindim.
1: Çok emindim.
0: Seni düşünerek, seni hissederek yazdım. Senin oldu. Çok,
1: çok
0: da güzel
1: seviyorum.
0: Oldu. Bir nakarat.
1: Bir nakarat gelir mi?
0: O zaman belki hep beraber.
1: Hadi.

0: Ayaklarına sağlık efendim.
1: Radio Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önümü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.